yako aka mau te tira ia tumu te oe ia tumu te oe tire te tane mai te tane te ilo.